Sağolmaz dostlar, ikide sırtan sütbidi program planetiz. Yenin çiğo da akashvani kargilikana. Medium Wave Dona FM canalika. Yelay program yankan kastayantiz yenin çoğuz program akashvani kargilikana.

Deren tez akın Muhammed Ali kari tekan arsamaz tutkik, yanın çetpin diyanem bu diye program pe vaxpon de kaçımız. Medium evu dona FM kanalı kadı yuva kaşvani karikilin. Vaxpon deri tutsu turuk şendu kasta kaşvani Dehli'na Anglizine Hindi haberin rilebet rilelente dançı bahset.

0: der sangma sut kanem bu diring ifespa programi wax bu shoms nanmed dosna yong mi jawani anta sapa yang tukcha deman ponga chang saga izin shaze bazet ya ju khodana sangmo ni fariang
1: Derin te soja tilizam şeyh Muhammed Abdulle kana idi gadiri pespa jaqna munasibatla program chik ngenin chetpin Programın sırtan kanpın min Muhammed Hüseyin. Medya mayıvı dona FM canalika Dü Akashvani karkilin. Vaks badarı sani tutsu törçü sonsun açı din kratçup etpi pramatçik programını vaks bandı kaçom. Saskia xudaranda yimi tutsu çüyen sikan açı yan yan tişit alıp tuk. Diyaman pısak bağınca izin çazda bazı teyacu xudanır sanmanı paklayan. Wassalamu alaikum. Jai Hind.